Yesu ashimwe. Mbere yuko dusenga, wewe utumviriza cyangwa udukurikirana biciye kuri radio Agakiza, ushobora kutwandikira akamesaje kagufi ukakandika kuri iyi nimero 69 344 339 369 369